So nani so navne firoz mani yari yadu ghancha vasatla ya romantik gita nintar sadar karita hot yakshani resikovo jiva yera yera anhe git apan ek narahat so nani so navne yancha surela vasatla.